0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptın o üzümünü? Üzüm mü? Üçtük üzüm kestin eyes. Üçtük üzümden bir yüz talı tap fitem de o.
2: Ne çimen tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutta yasakandın o çaplın tutta da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutta yasakan basıp attı bu.
2: Koydu benim ağır ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tutta yasakan kestiniz.
2: Yaka. Belki de bir yüzüm
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulaydığın, destekim ulaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Bana hem minimini kurduğunu yapamaz mı?
1: Hı hı. Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osmanlıcan aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldı?
3: Mayar biz kümü hanım.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, yoktu, yoktu. Baş tutta, yengesiniz mi?
3: Yengesiniz.
1: Çep kırpakınız mı?
3: Hı.
1: Kaçık vakti bitti bu? Oldu ki ya bu söz.

0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀，朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过，
1: 帮
0: 帮
1: 过
0: 呀，
1: 吗？
0: 帮。我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我那是专门扫地、拖地，
2: 会给妈妈抓腿呀啥的，
1: 抓腿，
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后，没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天，热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，是吗？哎，养个鸡，我都给到了吗？看到没？家子是养许多，看到包了不是？别人别管他们多，看是别人把个子。哦，是别人这个养个活的干，别人把个干是呢？Şöyle be.
4: Bir kere oturup aç köşün kavan kalan demem kirip yürüp yedisem külüşüp gitti. Kıvaltaydım. Bir kızım kesel çamuk kaldı. Çünkü kevizim derdim.
1: 2 kilo ter
4: alacaksın.
1: 2
4: kilo ter alacaksın.
1: Bir gün keşke
4: tersin.
1: Bek
4: tersem 40 kilo tertkem.
1: Siz 40 kilo tersiniz, 2 koydun tersiniz, 80 koy koy bir yerine yaş baldak bir şey koy kesin.
5: Ben götüremeyim dur.
4: O tiraylık, ma tiraylık dedim, sen haber dursun da tiraylık dedim. Maçtak satıp getirdim de oylanıp dedim zaman. Kürt dük bak bak dük. Şimdi annemi aldırıp aldık ya, aldırıp öyle ben kızı. Hem de hakkı. Aa, yetmedik tam da bir bilimimiz var. Bu ye ge kemmeytim. Başım alınıp gegen. Başım aylanıp gegen. Mendin tola gep durman lan. Yadın ayrılıp gelen kamgı yarıyım bu dert ne üzen sağan bu dert ne üzen sağan.
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的，控制不了自己就哭了。
3: 大桥下，是塔里木河。伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。